Zilum efnir rals nasıl olmaz ya sayır sırrs nekih ne var yan öpmeyi sılayan bir yapıcı boy her ne var ya mum ipsi karede bu tezik o basak pekse imo izin o fırkamın o babat somebody there when it went yeah my head at your wife but nick on said the pure